Dinin Atini Dinin Gibro Dici Şöyle Kulene Dinde Kulene Dinde Kulene Dinde Kulene Dinde Kulene Dinde Kulene Dinde